0: From the album 4,000 Holes, that was And Bells Remembered by John Luther Adams.
1: Dürciye yoga gici keldege çigilene bolu yol ginnayi ti killay hattın küyükön hoyrağa nögat. Burhon sahın zir de nögat top toptulu çağan küyükönü yögat. Han törüy tamğana yoga doktugu çigilene bolu yol ginnayi ti killay. İki çakadı yütlü bağay çakadı honuglu. Yürü türgün şulu mana noktuğun yüceyi yeri gici kellede şul muyemmen noktara çıkıl. Burhun sahın zerdiği noktilcile yavad. Hattın küyükün hoyrağı sundilcile yavada yenne çoka karptıga çıkıldığını olu yuvul güne. Çoka da kar hallay çıkıl hongorin çıkıl. Hongorin çıkıl. Hatındayı moğuz yüdün ora dirdik çigilene olu yuvul genneyi nâğıra nâğıra yultay genneyi nâmin tümmün nastay gine. Narın dallayı han genneyi hani köyüm bağrıla şağrıla çoğru mörttay genneyi bağın gunten harıl selinkala gine. Han törüy tamgıyge yapçı genneyi hattın küyükün hoyrağı yapçı gine. Burhun sahın zerdiği apçıya gine giygedil sol. Hollu yürü yukkay mettigi hopçıya şarap içtik tötege karptıga çigilene olu yuvul gine. Tikilay burhan kuruvuy yergede yuvulada güygede gerren kuruvuy yergede yuvulada güygede hongori gey kuruvuy yergede. Uyada güyüklay hongorin çiray derey negeli nütnay nülümsün dusta dotkullay çigil. Çoçat basçı yirede çige. Hurdu mörnay sarla dereyi yirgisin. Hurtu cidden üzür dereyi yirgisin. Olzan köykün şevkçin çiyu yüzülala gici keldige çigilene olu yuvul gine. Tiki lay çigile bi. Ne alxin çige yaltın kerçkin çige kerçtin keldi kurun namın ügen kele tükünala gici keldige çigilene olu yuvul gine. Kele gici keldige tikillay nâğıra nâğıra yultay gennay nâmin tümmün nastay gine. Narın dallay han gennay hani köyüm bağrıla şağrıla çoğru mörttay gennay bağın gunten hara selinkala gine. Hanoy törü tamgıyge yapçıla gennay hattın küyükün hoyrağil yapçıla gine. Gine giygede mozuydun norvay. Thank you.